Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon

0: 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz, doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06-26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Dinle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre cillop gibi. Cillop gibi.
1: Cillop gibi.
0: Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Bayanlar baylar, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.

0: Benim kardeşim kurban oldum. Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükselsin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, canım kardeşim, duydun mu? Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Hep söylüyoruz, bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Çiçeğim uzun da bir maraton bizleri bekliyor. İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Valla beni soracak olursanız galiba mutlu olduğum tek yerlerden birisi burası olabilir abi. Valla bir tek sosyal aktivite olarak sizlerle birlikte radyo programı yapıyorum. Bir kez daha kanaat getirdim galiba asosyalim. Valla insanlarla dışarıda muhatap olmak çok da hoşuma gitmiyor. Yakında alnıma lütfen rahatsız etmeyin yazdırmayı düşünüyorum. Valla insanlarla muhatap olmak çok zor ya. Yavrum sırf insanlarla konuşmamak için ne bileyim bugün yarın işaret dili öğrenmeye karar verdim. Hepimiz asosyaliz ya. Var mı sevgili dinleyenler? İş hayatı dışında hayatı olanlar var mı abi? Yok. Dolayısıyla hepimiz bir tık elbette asosyaliz. Tek sosyalleştiğim yer burası. Ben bir kez daha kanaat getirdim. Hayvanlarla çok daha iyi anlaşıyorum. Yavrum bazen paylaşıyorum. Bugün paylaşamadım. Benim bahçeye bazen böyle sincap geliyor. Çok da tatlı bir hayvan. Çok da güzel bir hayvan. Alıştırabilir miyim acaba dedim ama şimdi bahçede köpekler de var, korkuyor. Ya şey dikkatimi çekti. Bu sincaplar neden sürekli panik halinde dolaşıyorlar? Vallahi söylüyorum. Sürekli böyle bir panik hali var sincaplarda. Tamam diyorsun yavrum ufaksın tefeksin eyvallah. Ama bu kadar paniğe gerek yok be kurban oluyorum. Ya senden küçük kuşlar var. Senden küçük böcekler var. Onlar bu kadar panik yapmıyorlar. Vallahi baktım yine nefes nefese. Sanki herkes onu öldürmek istiyormuş gibi. Sürekli nefes nefese koşuyor. Vallahi. Dedim sakinleş be kurban olduğum biraz. Vay ya. Anlam veremiyorum. Hani bazen konuşuyoruz. Babacığım insanlarda şu davranışlara anlam veremiyorum dediğimiz şeyler de var. Ama anladığım kadarıyla hayvanlarda da babacığım anlam veremiyorum dediğimiz şeyler var. Mesela Denizli orası. Yavrum uzun öteceğim derken nefesi kesiliyor. Konuşabilsem soracağım. Diyeceğim niye? Baygınlık geçiresiye kadar ötüyor olmak niye? Yani tamam uzun öt. Şeklini yap sonra. Ya abartıya gerek yok anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz değil mi? Geride bıraktığımız günlerde görüntü de vardı. Hayvan öterken bayıldı yemin ediyorum ya. Anlam veremiyorum abi. Yapalım mı bugün giriş konuşması böyle bir şey? Daha doğrusu giriş konusu. Yapalım vallahi ya dur. Daha hepinize merhaba demeden canım kardeşim. Sevgili dinleyenlerime hemen yüklenmeye başladım. Kurban olduğum giriş konusu bu olsun. Sizin de mutlaka tespitleriniz vardır. Evet abi ben de bu hayvanda şu hareketi hiç anlamıyorum. Niye böyle bir şey yapıyor dediğiniz bir şey varsa yazın abi. Giriş şeyi bu olsun, konusu bu olsun. 0530-071-4355. Ve başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili dinleyenler, şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Söyleyeceklerimiz elbette belli dinlemek için. Bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun dostlar. Sonra cuma. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar olsun. Seyir halinde demişken bugün böyle bir görüntü var. Gaziantep'te bir kişi eşek ile trafiğe çıktı. Bir şey söyleyeyim gülmeyin. Çünkü valla eşek trafik kurallarına uymuş abi. Görüntülere baktım hatta şöyle söyleyeyim. Eşek trafik kurallarına uyuyor, sahibi uymuyor yani. Kazasız belasız çiçeğim. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese ve elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Hem yoklama yapalım hem de dediğim gibi giriş konusunu verdim. Sincaptan bahsettim, Denizli orozundan bahsettim. Evet abi ya ben de şu hayvanın şu davranışına anlam veremiyorum dediğiniz bir şey varsa, aklınıza geliyorsa onu da yazın. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili dinleyenler, bugün de buradayız. Malumunuz uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Hepsini anlatacak mıyız? Elbette anlatacağız.
2: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere tat kurmuşsun Arif abim.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün. ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Show Time.

0: Yapıştır kurban olduğumu. Arif Güven Showtime. Malumunuz. Kaldırabildiğin kadar eğlence artık başlıyor. Sevgili dinleyenler, az önce de bahsettik. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada hazır böyle rakamlardan bahsetmişken bu bilgiyi de arada böyle bir çıkartalım, bilginiz olsun. Muhtemelen çünkü birçok insanın herhalde banka kartı şifresi tuttuğu takımla alakalıdır. Bakınız, derler ki önümüzdeki haftadan itibaren banka kartlarına 1903, 1905, 1907 gibi şifreleri artık koyamayacaksınız. Velhasıl fanatik olan arkadaşlar şu anda muhtemelen deli gibi şifre arayışı içerisindeler. Baba, Trabzon, Trabzon kolay ya. Trabzonlar 61-61'den devam ederler. Valla bilginiz olsun. Haber bu, önümüzdeki haftadan itibaren banka kartlarına 1903, 1905, 1907 gibi şifreler konulmayacak. Ne diyorduk? Rakamlardan bahsediyorduk. Dolayısıyla en son WhatsApp numarasını verdik, evet abi. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Son derece canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa, ki Instagram'ı çok sık kullanıyormuşuz. Bakın mesela, yine bugün gördüğümüz haberlerden biri budur. Türkiye haftada 32 saat 41 dakika Instagram kullanımı ile dünyada birinci sırada yer alıyormuş. Dedik, bu konuda zirveyi kimseye bırakmamışız. Evet abi, haberimiz bu. Türkiye haftalık 32 saat 41 dakika Instagram kullanımı ile dünyada birinci sırada yer alıyor. Normal, çünkü dışarıda telefon faturasından daha pahalı bir hayat olduğu için Instagram'da takılmak bize daha ucuz geliyor yani. Gerçek hayat pahalı, yapacak bir şey yok. Velhasıl bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa bizi programın adıyla elbette bulabilirler. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Selamlar, kemik kadro toparlanmışız, yaz abi yoklamaya. Buyurun, Lefkoşe burada. Abi eyvallah canım kardeşim benim. Kahramanmaraş selam. Mersin Mut burada, Giresun burada, Silifke burada, Eskişehir burada. Erzincan, baba eskiden selamlar abi. Ordu Ünye, yaz yoklamaya. Burası neresi? Abi Burhaniye'den selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Kozak'tan selam var. Samsun Bafra burada, Elbistan burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Antalya burada, Antakya'da burada. Bandırma, Tokat, Yalova, Bilecik, Karaman, Yozgat. Şöyle söyleyelim şimdi, Londra'dan böyle bir mesajımız var ama yurt dışında bizlerle birlikte olan bütün gurbetçilerimize selam olsun. Bursa İnegöl'den selam abi. Çanakkale Biga burada. Kurban olduğum, teşekkürler. İzmir Merkez abi, yaz yoklamaya. Yeni Foça burada. Gencerli'den selamlar. Mardin burada. Edirne burada. Antalya'dan selamlar. Vallahi ne kadar güzel toparlanmışız ya. Buyurun. Ececim gelmiş. Buyurun. Abim benim, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Adem İzmirli gelmiş. Sevgili dinleyenler, vallahi toparlanmışız, billahi toparlanmışız. Burası neresi? Ayvalık mı? Selam Arif, ben Ayvalık'tan kepçe operatörü Selim. Çok çok teşekkür ediyorum ya, vallahi söylüyorum. Sağ olun, var olun. Pendik Emrah burada abi, eyvallah kardeşim benim. Hoş geldin çiçeğim. Dün yorgunluktan dinleyemedim, özlendim. Eşlerim gelmiş. Abi merhabalar, şimdi de al yoklamaya. Barış'ım, canım kardeşim benim, sen de hoş geldin. İyi yayınlar abi, iyi yayınlar canım kardeşim. Bu ne? Bakayım. Merhabalar, Kuzey Kıbrıs'tan sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum ya, hakikaten söylüyorum. Kimmiş? Şebnem Hanım'mış. Sevgili dinleyenler, velhasıl toparlanmışız. Bugün de bakalım abi, memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor. Bugün hangi haberleri seçmişiz, hep birlikte bir göz atacağız. Tıkla yavrum şuna.
1: Yeni bölümler.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Showtime. Arif Güven Showtime.
1: Buyurun. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize Can Gönül'den çok çok teşekkürler. Abi benim de muhabbet kuşum var. Masanın üstündeki şeyleri teker teker yere atıyor. Sonra da aşağıya gidiyor, onlara bakıyor. Muhtemelen ben yukarıdan atınca bunlar öldü mü lan acaba diye onları takip ediyor. Katil psikopat demiş ya. Dediğimiz gibi sizin tespitiniz var mıdır? Muhtemelen işte evinde kedi köpek besleyenlerden böyle gelebilir. Ya da belgesellerde gördüğünüz enteresan bir durum vardır. Dedik ki insanlara geçtik artık, hayvanlarda anlam veremediğimiz davranışlar var. Bakayım. Kedilerin her şeyi yere atması abi. Masanın üstünde ne var da yok hepsini atıyor demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak benim köpeğim de boşluğa kilitleniyor abi. Yok be, boşluğa kilitlenmiyordur o. Ama dediğim gibi içinizde varsa veteriner bir cevaplasın. Genelde köpekler bunu yapıyorlar. Yatmadan önce kendi eksenlerinde 10 sefer dönüyorlar. Ya da Allah'a şükür benim köpeğimde böyle bir huyu yok ama. Yavrum bazı köpekler skor alamayacağını bile bile insanların bacaklarına kenkiriyorlar. Sebep diyorsun, sebep yavrum yani. Kuşların yürümesi bana tuhaf geliyor abi. Güvercin mesela pıtı pıtı pıtı bir yere doğru gidiyor diyor. Arkadaşım sen uçabilen bir hayvansın, niye yürüyorsun demiş ya. Bu ne bakayım? Evdeki kedimin mamayı kokladıktan sonra beğenmediği mamayı kakasını kapatırken yaptığı hareketle kapatmaya çalışması abi. İlk defa duyuyorum. Bak ne kadar güzel. Canım kardeşim Samurya selam olsun. Abi bizim bu köyde diyor ki tavukları motorlu taşıt görünce ters istikamete kaçmak yerine taşıtın önüne önüne çığlık atarak koşması. Evet genelde oluyor bu, doğru söylüyorsun. Benim de köpeğim boş duvara havlıyor abi demiş ya. Dediğimiz gibi anlam veremediğimiz canım kardeşim köpek, kedi artık neyse hayvanların davranışlarından bahsediyoruz. Bakayım. Kedimin gelip beni aniden ısırması abi. Allah Allah, normal değil ki o ya. Velhasıl bakarız mesajlara. Kurban olduğum ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir haberlere tabii ki de bakacak mıyız? Bak.

0: Yapacağız. Yavrum bugün hakikaten söylüyorum çok can sıkıcı haberlerimiz maalesef mevcut. Özellikle son zamanlarda bu ürünlere yapılan, restoranlara yapılan denetimle alakalı. Babacım neler neler yediriyorlarmış bize. Hakikaten söylüyorum yani bizim memlekette ülkenin son durumu aslında şu. Böyle pahalı ama böyle kalitesiz bir hayat yaşıyoruz. Valla eskiden şöyle bir algımız vardı. Ucuz ürün istersen kalitesiz olmasını göze alıyorduk abi. Şimdi böyle değil anladığım kadarıyla. Kalitesiz şeyler pahalı ya da pahalı şeyler de o kadar kaliteli değil. Valla söylüyorum. Neler neler var anlatacağız. Ne oluyor ne bitiyor bakayım. En son işlediğimiz konulardan birisiydi. Malumunuz ev hanımı özelliğimiz dedik. Annelerimize benzeyen özellik dedik. Bak bunda ilgili şimdi canım kardeşim bir mesaj yollamış. Abi hiç düşündün mü? Diyor ki neden yemeklerin işte başına anne ifadesi geliyor? Mesela anne köftesi. Evet ya. Ya bu bir duygu sömürüsü aslında biliyorsunuz değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Neredeyse herkes annesinin yaptığı yemeği sever. Reklamcıların da özellikle hani pazarlama taktiğinden birisidir işte anne eli değmiş gibi anne bilmem ne. Evet doğru söylüyorsun bu şeye benziyor bir nevi. Hani doktordan satılık araba ilanı gibi ya da işte gezen tavukla aynı mantık. Tabii canım duygu sömürüsü başka bir şey değil abi. Anne köftesi anne bilmem nesi. Evet doğru söylüyorsun. Yemeklerin başına genelde anne ibaresi geliyor. Mesela anne terliği. Yavrum yemek değil ama yemeyen de çok azdır yani. Buyurun. Şöyle bir başlayalım. Yavrum bu Afrika sıcakları ülkeye yeniden giriş yapıyormuş dedik. Balkan'dan gelen soğuk havayı bekliyorduk biz kardeşim ya. Gerçi hoş. Yani Afrika'dan sıcak hava Türkiye'ye yeniden geliyormuş. Herhalde Afrika'dan memlekete gelen tek düzgün şey bu. Öyle abi öyle. Buyurun araştırmalarımız var. Mesela yapılan araştırmaya göre yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçelilere kıyasla daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu gayet düz mantık aslında doğru. Yani evlenirken abi evleniyorsun sonra borç ödüyorsun. Tadın tuzun kaçıyor, huzurun kaçıyor. Evet abi bir de maalesef günümüzde artık hayat arkadaşlığı için değil sosyal medya paylaşımı için birçok insan böyle şaşalı düğünler yapıyor. Şimdi para saadet getirir mi? Evet para saadet getirir ama evlilik konusunda bir yere kadar oluyor. Asıl evlilik iyi günde kötü günde varlıkta yoklulukta hastalıkta sağlıkta menfaatsiz yanında olan ne oluyor yavrum? Söyletmeyeyim beni. Buyurun bir araştırma daha var. Demişler ki yapılan araştırmaya göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık %40'ı miyop olacakmış. Sebebi belli yavrum sürekli böyle bir cep telefonu durumumuz var. Hayatımız neredeyse ekrana odaklı oluyor. Ya telefona bakıyoruz, ya televizyona bakıyoruz, ya laptopa bakıyoruz. Dolayısıyla miyop olursun tabii. Yapılan bir araştırmaya göre 2050 yılına kadar gençlerin yaklaşık %40'ı miyop olacakmış. Ben rahat bir insanım dolayısıyla da bu habere şey diyeyim yavrum hakikaten söylüyorum 2050'ye daha çok var boşver. Çok. Öyle mi? Pardon ya. Kurban oldum. Babacım birazdan haberlere cumburlopta alalım bu bir. Bir ikincisi burada ışıklar yanıyor sönüyor. Bu ne demek oluyor? Vermemiz gereken bir ara var. Aradan sonra buradayız. Olabiliyorsa ayrılmayın.
1: Arif abi ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi hayırlı işler.
2: Arif Güven İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz haberin olsun. Arif Güven.
3: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde 4 deniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
4: Selam Arif. Şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
5: Selam Arif. Adamın dibisin dibi.
6: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız burada. Sevgili dinleyenler.
3: Alkış kıyamet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben anonsa girerken böyle alttan püs diye sis verebiliyor muyuz abi? Konserlerde olduğu gibi tuman muman veremiyoruz. Niye? Dandik FM'deyiz. Şimdi sevgili dinleyenler, haber başlıklarını es geçelim. Çünkü malumunuz girişte böyle bir konu verdik. Bak ne kadar güzel İbrahim'im yollamış. Hollanda'dan selamlar. Ben de köpeklerini havlayarak... Evet ya, köpeklerin böyle bir durumu var. Bak şimdi seni görüyor. Yavrum karşıdan havlıyor havlıyor geliyor. Sen hiçbir şey yapmayınca o da duruyor geri dönüyor. Bak ondan bahsediyor. Hollanda'dan selamlar. Ben de köpeklerini havlayarak koşup gelip kaçmadığın zaman geri tekrar dönüp gitmesine anlam veremiyorum. Hollanda'ya selam olsun. İbrahim'im yollamış. Buyurun buyurun. Bu nedir bakayım? Kolay gelsin, eyvallah. Ben bataklık karacalarını anlamıyorum. Karacalardan bahsediyorsun. 3 saat kur yaptıktan sonra 1 saniyede tak işleri bitiyor. İşleri bitiyor derken anlayın işte yani. Aslanlar gibi onlar da. Günde 50 sefer çiftleşiyor. Herhalde 50 saniye. Bak buyurun buyurun buyurun. Gömeç'ten selamlar. Ben sokak kedilerine bakıyorum. Biri var gece 3, 5, 7 cama tırmanıyor. Miyav miyav miyav uyandırıyor. Ne kadar kıssam da vazgeçemedim benden diye. Ne kadar güzel ya. Sokak köpeklerine, kedilerine bakan insanlara bayılıyorum ben. Bir de diyor beni tanıdıkları için yürüyüşe evet ya onlar da geliyor. Ben de öyleyim. Dolayısıyla sen de bak demiş ki fareli köyün kavalcısı gibi 10 kediyle geziyorum. Bir günüm yollamış. Canım ciğerim bu ne bakayım? Muhabbet kuşumu salıyorum, benimle değil. Banyodaki duş başlığıyla muhabbet ediyorum. Buyurun Ece gelmiş. Ben de sivrisinekleri anlam veremiyorum. Uçarken bir anda kayboluveriyorlar. Evet ya. Hadi diyorsun sivrisinek babacığım onun amacı belli. Gelecek senin kanını emecek. Ya şu kara sinek. Bazen konuyu diyorum ki ne yapıyor lan bu deli? Ön bacaklarını birbirine sürtüyor bir şeyler yapıyor gidiyor yani. Bunun amacı ne yani? Neyse şimdi geçelim biz sevgili dinleyenler. Malumunuz memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bugün anlatacağımız gerçekten söylüyorum çok şeyler var. Evet ne oluyor ne bitiyor? Bugün bolca konuşacağımız konulardan birisi budur. Çiçeğim. Şimdi hatırlıyor musunuz geride bıraktığımız günlerde canım ciğerim? Böyle bir kuryenin işte sipariş veren kadına sarkıntılık etme durumu vardı. Sonrasında kadın kocasına söylemişti. Sonrasında kocası işte mekana gitmişti. Mekanın çalışanları babacığım kadını dövdü, adamı dövdü. Bir börekçiydi hatırlıyor musunuz? Heh. Başlayalım şimdi ufak ufak midemizi bulandıran haberlere. Haberimiz şudur sevgili dinleyenler. Kuryesinin sipariş veren bir kadına sarkıntılık yaptığı, daha sonra çalışanları taciz edilen kadının eşini dövdüğü, börekçinin kıyma ve böreklerinde yavrum tavuk eti ve aynı zamanda sakatat tespit edilmiş. Son zamanlarda bu gıda olayları çok fazla konuşuluyor çünkü artık dayanamadılar. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir açıklamada bulundu. 500 küsür firmadan bahsediliyordu. Bak Manisa'da mesela 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirilmiş canım kardeşim. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Geçiyorsun. Dediğimiz gibi bakanlık artık dayanamadı ve ifşa etti sahte ve taklit ürünleri ki ilk liste yayınlandı. Biz bunu konuşmuştuk. Mesela ne kadar diyorsun yavrum 519 ürün listelendi. İlk liste bu. İlk listede 519 ürün açıklandı. Dedik ki biz bunların birçoğunu ki hani marketlerde de yürüyoruz dolayısıyla da kim bilir neler yiyoruz. Aa bak Türkiye'de yüzlerce şubesi olan hamburger zincirinde çıktı. Ne çıktı? Dana eti diye yedirmişler insanlara. Ne yedirmişler yavrum? Bakalım. Kayseri'de Arby şubesinde satılan dana etli roastbeef ürünlerinde yapılan inceleme sonucunda kanatlı etinin bulunduğu belirlenmiş. Geçiyorsun sonra bakıyorsun. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda Ankara'nın en popüler mekanlarından biri olan İskitler'deki bizim köftecinin köftesinde tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Geçelim canım kardeşim bakıyorsun mesela yine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda arısı sahte bal üreten bazı firmaların bu sahte balın içerisine cinsel kuvveti arttırıcı ilaç kattığı da ortaya çıkmış. Arısız bal ve içinde cinsel gücü arttırıcı ilaç var. Şimdi bu balı tüketenlerin gidip bu firmadaki çalışanları, bu firmadaki yetkilileri madem cinsel gücü arttırıyor bir güzel öpmesi lazım. Diyecek ki beni niye öpüyorsun, yayındayız. Dolayısıyla da diyeceksin ki kardeşim bana sattığın bal, bal değil. Cinsel kuvveti arttırıcı ilaç satmışsın, ben de seninle deneyim istedim yani. Bunlar bir yere kadar sevgili dinleyenler, fakat birazdan vereceğim bir haber var. Hakikaten bu bambaşka bir boyut. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
0: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
5: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
6: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
7: Selam Arif, FEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
8: Selam Arif, ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların, başarıların devamını diliyorum.
9: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: istiyor canım kardeşim. Evet, haberler bir tık böyle bir canımızı sıktığı farkındayım. Bir tık da bizi eğlendiren haberler gelsin. Buyurun. Hiç gitmediği Şanlıurfa'dan gelen ceza makbuzu aileyi karıştırdı. Yozgat'ta yaşayan Fuat Uyar da anca hiç gitmediği Yozgat'tan gelen 1506 TL'lik trafik cezası ile neye uğradığını şaşırıyor. Eşinin de kendisine inanmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Yenge malumunuz demiş ki, sen hangi ara gittin Şanlıurfa'ya? Dolayısıyla da canım kardeşim, vallahi yenge başın etini yiyordur. Malum muhteşem yüzyılda gördük abi. Hakikaten söylüyorum. Sen koca padişah da olsan o dırdırdan kurtulamıyorsun. Şimdi bu abi nasıl kurtulsun? Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan minare ustası Fuat Uyar, evine gelen makbuz ile hayatının şokunu yaşadı. Kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle evine 1506 liralık trafik cezası gelen Uyar, cezanın Şanlıurfa'da kesildiğini gördü. Hayatı boyunca Şanlıurfa'ya gitmediğini ifade eden Uyar, cezanın 2015 model bir araca kesildiğini, ancak kendi aracının 2019 model olduğunu da söylüyor. Şimdi ikiz plaka mağduru olduğunu söylemiş Fuat kardeş. Sorunun çözülmesini bekliyor. Bakalım neymiş hikaye? Bir caminin minaresini inşa ettiği sırada evine ceza makbuzu geldiğini anlatan Fuat Uyar, geçen gün evime ceza makbuzu gelmiş, trafik cezası. Akşam eve gittiğimde ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti. Normalde ben hiç diyor faturalara bakmadan gider öderdim. Ya da işte telefondan, mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim demiş. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu. Şanlıurfa'ya hiç gitmedim. Eşim de Şanlıurfa'yı duyunca, hayırdır ne oldu? Sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok dedi. Fuat kardeş, ayıkla şimdi pirincin taşını. Bak yengenin sorular arka arkaya gelmiş, yemin ediyorum. Diyor ki orada diyor Şanlıurfa yazıyordu. Şanlıurfa'ya da hiç gitmedim. Eşi Şanlıurfa'yı duyunca soru bir, hayırdır ne oldu? Soru iki, sen Şanlıurfa'ya niye gittin? Soru üç, niye bizim haberimiz yok? Dedi. Şanlıurfa'ya gitmedim, gitsem bilginiz olurdu dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık diyor. Evde de bir problem olmuş zaten. Ceza makbuzunu detaylı inceleyen Uyar, diğer ceza gelen makbuzu incelediğinde ise plaka aynı, fakat diyor araç modeli ve markası farklı. 2015 model gri bir araba olduğu yazıyor. Ben diyor benim arabam 2019'da aldım diyor. 2019'dan beri de hiç plakasını değiştirmedim. Yani gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin demiş. Şikayette bulundum demiş. Şu anda sonuç bekliyormuş ama ne zaman gelir o da bilmiyor. Ve demiş bu cezayı da ödemek istemiyorum. Buyurun, madem şimdi trafikteyiz yavrum, hakikaten şaka gibiyiz bak. Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcular diyorlar ki, sen bizi nasıl arabadan indirirsin? Hemen yakınlarını topluyorlar abi. Lak diyorlar ki, bu araba nerede? Burdur'da. Burdur otogarında abi, bildiğin otobüse saldırıyorlar. Fakat bilmedikleri bir gerçek var, o da şu: Eskişehir'de zaten tartıştıkları şoför ve muavin arabadan abi inmişler, değişim yapmışlar. Dolayısıyla da konudan hiç haberi olmayan şoför, konudan hiç haberi bile olmayan, tartışmadan haberi bile olmayan belki muavin, yola devam ederken yanlışlıkla bu arkadaşlar dayak yiyor. Şaka gibi, yemin ediyorum ya. Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini maalesef darp etmiş. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Olay gece 23.50 sıralarında Burdur şehirler arası otobüs terminalinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için Buzlu Turizm'e ait plakayı vermişler. Velhasıl geçelim. İşte MÇ 52 yaşında, eşi SÇ 49 yaşında. Yolda otobüsün mola vermemesi konusunda muavinle tartışıyor. Muavin de 21 yaşında. Bunun üzerine MÇ ve eşi Bilecik'te otobüsten iniyor. MÇ ve eşi SÇ durumu Burdur'da bulunan akrabalarına bildiriyor. Onlarda da nasıl hırs varsa, taksiyle Burdur'a gelmek üzere yola çıkıyorlar. Şahısları indirdikten sonra yoluna devam eden otobüs ise Eskişehir'de şoför, Kütahya'da ise muavini değiştiriyor. Olaylardan habersiz Burdur Otogarı'da giriş yapan yolcu indiren şoför Ali Çelebi, ikinci şoför Yasin E ve muavin Mustafa Erdoğan'a otobüsten, hani bunları indiriyorlar, MÇ ve yakınları, bildiğin abi bir anda sopalarla dalıyorlar. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden de kaçıyor. Dolayısıyla abiler de ne olduğunu anlamıyor çünkü olaydan haberimiz yok diyorlar. Al bak, ara başlıkta bu. Bir anda saldırdılar, ne olduğunu anlayamadık. Valla uzun uzun haberi vermişler şimdi canım kardeşim de. Çok enteresan, hakikaten çok enteresan. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa canım kardeşim sen bir yere ayrılma. Baba birazdan mı? Evet birazdan bir parti daha haberlere bakacağız. Günün konusu gelecek mi? Elbette gelecek.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Köszönöm. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Sebep?
0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette buram buram memleket haberleri. Şimdi gözüme takılan böyle bir haber var. Buradan istilerden başka bir habere geçiş yapacağım. Bakınız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda Ankara'nın en popüler mekanlarından birisi olan İskitler'deki Bizim Köfteci'nin köftesinde tek tırnaklı eti tespit edilmiş canım kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var. Tarım ve Orman Bakanlığı en son dün müydü, evvelsi gün müydü? Çiçeğim artık dayanamadılar çünkü belli aralıklarda bu listeyi açıklıyorlar. Hangi firmaların hangi ürünleri hileli diye. Kaç firma var biliyor musunuz? Valla 500 küsür firma. Babacım o ona onu katmış, bu buna bunu katmış. 500 küsür firmanın tek tek ismini de açıkladı. Ki siz de bakabilirsiniz. Ki illaki bir tanesinden bir tanesini yemişsinizdir. Yani de yemişizdir yani. Kesin yemişizdir abi. 500 küsür firma. Harbiden en son Canan Hoca'nın dediğine geleceğiz. Onu yemeyin, bunu yemeyin, onu yemeyin, bunu yemeyin. Dedik ne yiyeceğiz? En son kafayı yiyeceğiz galiba. Vallahi bak ne firmalar var. Hani yok oğlum bak bu çok hakikaten sağlam firma dediğiniz firmalar ne hileler yapmışlar abi. 500 küsür dediğimiz gibi hatta 590 küsürdü galiba. Al bak bu da sözüm ona Ankara'nın en popüler mekanlarından birisiymiş. Bizim Köfteci'nin köftesinde de tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Valla ne yiyoruz ne içiyoruz. Tey tey tey kimse bilmiyor ya. Şimdi ne oluyor ne bitiyor bakalım bakalım bakalım canım canım. Şöyle bir avcılara gidelim. Bakınız avcılarda şimdi iddiaya göre böyle yüzey temizleyici malzeme almışlar 21 ton. Fakat depoda yer olmayınca demişler ki ya bu 21 ton yüzey temizleyicisini biz bir şimdilik böyle bir boş bir araziye indirelim. Üzerine de böyle demişler bir branda çekelim. Örtelim. Binlerce şişe temizleyici varmış. 21 tondan bahsediyorum. Şimdi sen bunu boş bir araziye indirirsen, üzerine branda da çeksen, 21 ton yüzey temizleyicinin 14 tonu çalınmış. Abi 21 ton mal indiriyorsun, 14 bin tonu çalınıyor. Firma sahibi de kalan ürünlerden bir kısmını apar topar hemen arabalarla götürmeye çalışmış fakat şimdi geri kalan bu 14 tondan da geri kalanlardan da çevredekiler kapış yapmışlar. Şaka gibiyiz hakikaten söylüyorum. Bakalım olay ne? Cihangir Mahallesi'ne yaşanmış olay. İhraç edilmek üzere Esenyurt'taki bir firmaya imal ettirilen 21 ton yüzey temizleyici tırlara yüklenerek avcılara götürüldü. Pazartesi günü verilen adrese gelen şoföre depoda yer olmadığı belirtildi. Tır şoförü yükü indirmede ısrar edince temizlik ürünlerinin yer aldığı koliler aynı mahalledeki boş bir arsaya indirildi. Kolilerin üstü branda ile örtüldü. Boş arazide sabah saatlerinde temizlik ürünlerini gören alabildiklerini araçlara doldurup uzaklaştı. Firma ortaklarından birisi adrese geldiğinde 21 tondan 14 tonun çalındığını tespit etti. Geri kalan ürünleri kurtarmak için araç kiraladı ve depoya nakletti. Çevredekiler parçalanan kolilerden boş arsaya saçılan binlerce ambalajlı yüzey temizleyiciyi abi bildiğin almışlar, onlar da kapış yapmışlar. Arsaya dağıtılan temizlik ürünlerini fark eden çevredeki vatandaşlar ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. İkinci bir ceza ile karşılaşmak istemeyen firma ortağı M.İ. ise ürünleri almak isteyenler demiş alsın artık izleyebiliriz. Çünkü hani demişler ki önce ya bu işte buraya serdiler tamam 14 bin tonunu çaldık biz onda sıkıntı yok da işte burada demişler görüntü kirliliği oluşturuyor. Dolayısıyla firma sahibine zaten çevreyi kirletme suçundan böyle bir 5 bin lira para cezası kesilmiş. Sonra bakmışlar. Demişler vatandaş da bunları kapış kapış alıyor götürüyor. Demiş vallahi tamam biz hiç sesimizi çıkartmayalım ikinci bir ceza yemeyelim. Dolayısıyla firma ortağı M.İ. ise ürünleri almak isteyenleri izlemekle yetindi. Senin gözünün önünde 14 ton malın çalınmış canım kardeşim. Ve yine vatandaş kapış kapış alıp götürüyor. Sen de senin malını sadece izlemekle yetiniyorsun. Yani... ne olmuş? Ürünlerin bir kısmı çevredekiler tarafından alınırken belediye ekiplerinin verdiği sürede dolmuş ekipler son kalan ürünleri de kepçelerle kamyonlara yükleyip götürmüşler. Hiç affetmemişiz abi hiç. İndiragan diyemem. Tabii canım. Şimdi böyle zamanlarda sıkılıyoruz. Canım kardeşim günün konusunda elbette veriyor muyuz? Veriyoruz. Günün konusu bugün şey olacak. Burada şimdi hani her ne kadar şimdi ev hanımlarından bahsediyor olsak da aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Beyler bu konunun bende alakası yok demeyin. Özellikle evli olanlar da çok yapıyordur mesela. Bekar olanlar da çok yapıyordur beylerden. Babacığım hepimizin içerisinde anladığım kadarıyla bir tık böyle bir ev hanımlığı özelliği var. Mesela canım ciğerim hani cidden evimize gelen misafirleri doyuruncaya kadar uğraşıyoruz. Bu kime ait bir özelliktir? Genelde ev hanımlarına ait bir özelliktir. İşte ortalığı toplamak mesela. Biz de bekar da olsak, evli de olsak ki evliler daha çok toparlıyor. Velhasıl hani adam ne yapıyor abi? Ortalıkta bir bardak çanak varsa alıyor hemen kaldırıyor değil mi? Mutfağa götürüyor. Ya da işte... şöyle söyleyeyim ben mesela bekar yaşıyorum ama bu da bir nevi ev hanımının özelliğinden birisidir. Yavrum aç. Mesela buzla pişirilmeye hazır her daim böyle bir börek vardır. Her daim böyle bir köfte vardır, hazır börek vardır falan peşman işte. Bunları bulunduruyor olmak da ne özelliği abi? Ev hanımı özelliği. Ya da şöyle söyleyelim birçoğumuz bak bekar yaşıyor olsanız bile ki haftanın belli günleri bana da temizlikçi geliyor. Ama genelde annelerimiz böyle yapmıyor mu? Ev hanımları böyle yapmıyor mu yavrum? Temizlikçi gelmeden önce baba adettendir bir tık böyle bir evi kendin de temizlersin ya. Ben de öyle yapıyorum abi. Bir tık ortalığı böyle bir temizlemeye çalışıyorum. Ondan sonra diyorum abla detaylı temizlik yapar. Velhasıl dediğimiz gibi bu her ne kadar kadınlarımıza ait bir konuymuş gibi olsa da değil. Çünkü evli de olsan, bekar da olsan yavrum evinde bir şeyler yapıyorsun. Soralım bakalım sevgili dinleyenler. Sizin en böyle bariz ev hanımı özelliğiniz ne abi? Evet abi ben de evde şunu yapıyorum vallahi dediğiniz ne var abi? Şimdi... kadınlarımız zaten onlar yapıyorlar. Beyler size de soralım. Öyle abi yapıyoruz işte. Benim Allah rahmet eylesin annem de eve kim gelirse gelsin abi. Doyuruncaya kadar uğraşırdı yani. Şimdi bakıyorum ben de öyleyim. Ayıptır söylemesi bahçede mangal yakıyoruz. Birader ondan alsana ya. Birader bundan alsana ya diye diye. Bir hal oluyorum. İşte bu da bir ev hanımı özelliği. Velhasıl konu anlaşıldı. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim evet abi benim de en bariz ev hanımı özelliğim budur dediğin ne varsa yaz yolla.
2: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A doobly bop bop baby do wah. A dop dop baby do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız, buradayız. Sevgili dinleyenler, malum artık programı ortaladık. Dolayısıyla da dinleyenlerimize kafayı dağıtmak için günün konusunu verdim. Evli olsanız da, bekar olsanız da beyler, bizim de malum var böyle özelliklerimiz. Dolayısıyla da sorduk, dedik ki annelerimizin, ev hanımlarının bazı özellikleri vardır. Bizde de vardır. Bu işte ortalıkta ne bileyim abi, masanın üstünde böyle bir bardak görüyorsak alıyoruz, mutfağa götürüyoruz gibi. Ne bileyim, eve gelen misafirlerimizi bekar da olsak babacım doyuralım, İyice yesin, aç gitmesin gibi. Bunların hepsi biliyorsunuz ki ev hanımı özelliğidir. Dolayısıyla bugünün konusu bu. Sordum dinleyenlerime. Canım kardeşim senin, babacım benim de ev hanımı özelliğim bu dediğin ne var? Aa bak yemek yaparım abi diyor. Ne istersen parmaklarını yersin vallahi. Güzel. Daha ince detaylar gelecektir muhtemelen. Yemek yapmak bir, bulaşık yıkamak iki, ortalığı toplamak üç. Abi sonrası ayıptır. Geriye ne kaldı diyor. Bari demiş bir cinsiyet değiştireyim. Hayır canım ya, ortalığı toparlamak babacığım kötü bir şey değil ki. Bulaşıkları yıkamak da kötü bir şey değil. Aa bak genelde zaten beyler, abi bütün aşçılara falan baktığında memlekette değil mi? Genelde beylerdir yani. Beyler güzel yemek yapar. Demiş ki abi benim de özelliğim bu. Bir saat içinde iki çeşit yemeği ocağa koyarım vallahi. Ne güzel bak. Benim de abi en ev hanımı özelliğim bu. Ben pişireyim, birileri yesincilik. Genelde böyle olur. Mangal başındayken bu çok olur değil mi? Mangalın başında mutlaka birisi vardır abi. O ilgilenir işte etlerle. Artık ne pişiyorsa orada. Sen de işte masadan seslenirsin. Hadi be birader gel sen de ye. Yok yok oğlum sizeyim. Ben zaten burada kokusuyla doyuyorum falan der. Oysa löp löp kendi orada daha çok götürür yani. Aa bak. Canım kardeşim yollamış. Abi benim de en ev hanımı özelliğim bu. Ortalıkta bardak tabak görürsem hemen diyor mutfağa götürün. Doğru söylüyorsun. Bunu yapıyoruz abi. Rahatsız oluyoruz çünkü. Aa bak ince detay işte ya. Ben buna bayılıyorum. Demiş ki benim de annemden gördüğüm kadarıyla ev hanımı özelliğim bu abi. Sehpada kalan su damlasını bez yoksa kazağın koluyla silmek. Ben de dağınık ve tozu sevmiyorum abi. Her zaman misafir gelecek şekilde temiz ve düzenli oluyorum. Güzel. Beyazlarla renkleri ayırıyorum abi diyenler de var. Aa bak mutfakta asla yardım istemem abi. İlla kendim yapacağım demiş. Benim bir özelliğim yok abi. Sadece kahve yapabiliyorum. Güzel. Bak diyor ki... Düşündüm de benim annemle olan özelliğim ne diye... Benim de buldum diyor abi. En ev hanımı özelliğim şu. Kendi kendime söylenebiliyorum. Genelde anneler bir şey kızdığı zaman kendi kendine söylenir ya. Evet doğru söylüyorsun ya. Bak ben de annem gibi arzu yollamış. Şimdi genç kızlar çok şey diyoruz ya böyle, anlamazlar onlar. Eski topraklar daha iyi bilir falan diyoruz ama abi yanılıyorsun. Bak demiş ki bulduğum her meyveyi reçel ya da tatlı yapıyorum. Bak ne güzel, annesi öğretmiş. Benim de ev hanımı özelliğim abi. Annemle cumartesi pazara gittik. 16 kilo domates aldım eve gidiyor. Domatesleri yıkadım, soydum, doğradım, biraz kaynattım. Evet kavanozlara koyma durumu, malumunuz kışa hazırlık. Doğru. Benim ev hanımı özelliğim abi, kapı önü muhabbet ediyor. Sanalda bile kapı önü muhabbeti yapıyorum abi. Tam işim çıkmış veya diyor uykum gelmiş, sohbeti sonlandırıp gideceğim derken o bir laf atıyor, ben bir laf atıyorum, konu uzayıp gidiyor. 20 dakika gruptan ayrılamıyorum abi. Evet. Bak patron ben de senin gibi bekar yaşıyorum, ütü yapmak konusunda üstüme tanımam demiş. Ay kardeşim benim ya. Aa bak annemden görüyordum, üniversite yıllarında ben de öğrenmiştim. Biten zeytinyağı şişesindeki son zerre diyor kapağı inesiye kadar saatlerce şişeyi ters tutuyorum. Vallahi işte böyle ince detaylar lazım abi. Canım. 0530 071 45 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakam. Benim de annemden gördüğüm en ev hanımı özelliğim bu abi. Eve gelir gelmez mutlaka diyor ev kıyafetlerimi giyerim, iş kıyafetlerimi çıkartırım. Güzel. Bak bu da güzel bir detay. Vay. Üniversite yıllarında yıllarca annemden gördüğüm için yaptım. Benim de ev hanımı özelliğim bu abi. Pilav demledikten sonra diyor. Evet, tencerenin ağzını açardım. Özenle minik bir havluyla kapatırdım. Annem öyle yapardı çünkü. Doğru. Kapatırlardı, demlensin derlerdi. Annemden gördüğüm için herhalde evlendim, bu huy bana da geçmiş. Komşuya yemek vermek, asla tek porsiyon yemek yapamıyorum. Israrla çok oluyor. Komşumla paylaşıyorum, ne güzelmiş ya, vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler, artık günün konusu bariz bellidir. Dolayısıyla da ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Yazınız, yollayınız.
3: Bayanlar, baylar... Radyonuzun sesini...

0: Uğur'dan Uzun buradayız. Valla bir dünya mesaj var. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette çok çok teşekkürler gençlik. Dediğimiz gibi şimdi annesi babası çalışan olan vardır. Ama genelde babacığım küçüklüğümüzden beri annemiz gözümüzün önünde. Dolayısıyla da ev hanımı bazı alışkanlıklar, bazı özellikler bize de geçiyor. Bu sebepten dolayı sorduk dinleyenlerimize, dedim ki sizin en böyle bariz ev hanımı özelliğiniz nedir? Buyurun, esinim yollamış. Benim de en anneme benzeyen özelliğim Vlada'nın yaptığı diyor temizliğe güvenmem. İlla ki kendi ellerimle silerim yerleri. Dip köşe. Vay be. Bak bu güzelmiş ya. Diyor ki abi yıllarca üniversitede tek başıma yaşadım. Doğru düzgün yemek yapamamama rağmen, oraya buraya herhangi bir yiyecek götürmeme rağmen 1 milyoncuda bulabildiğim sayıda saklama kabım var abi. Ne yapıyorsun diye soracak olursan hiçbir şey yapmıyorum. Saklıyorum sadece demiş. Benim de en ev hanımı özelliğim inatçı tozlar ve kirlere karşı çelik gibi iradeye sahibim. Hayat kısa, tozlar uçuyor demiş ya. Tövbe estağfurullah, tövbe. Benim annem de öyleydi abi. Ben de ona benzemişim. Kendi yaptığımdan başka hiç kimsenin temizliğini beğenmem diyor. Ama bu durum aşırı yıpratıcı bir durum. Evet, doğru söylüyorsun. Benim ev hanımı özelliğim abi. Annem de çok yorulduğu zaman öyle yapıyordu. Ben de öyle yaptığımı fark ettim. İstediğim zaman yayılıp yatıyorum demiş ya. Bak anneme benzemişim abi, çok güzel zeytinyağlı yaprak sarması yaparım. Ne diyorsunuz yahu? Vallahi. Benim annem de böyle yapıyordu abi. Dolayısıyla benim de ev hanımı özelliğim bu. Demiş ki büyük bir temizlik yaptığım zaman, şimdi hangi odayasa, gece aklıma geldikçe girip bakıyorum. Ne güzel oldu, tertemiz oldu deyip tekrar çıkıyorum. Annemden gördüm. Benim de en ev hanımı özelliğim bu abi. Temizlik yaptıktan sonra hemen kendime kahve yaparım. Güzel. İşte böyle ince detaylar lazım canım kardeşim. Bakalım arkadaşlarımızın. Bak çok güzel ocak silerim demiş. Özellikle patates kızartması yaptıktan sonra abi. Bekar yaşıyoruz malum. Güzel. Benim ev hanımı özelliğim abi, evden çıkmak istememek. Annem de sürekli öyleydi diyor. O bende de var biliyor musun ya? Valla asosyalim herhalde ben ya. Şimdi tabii ki hani bir dünya arkadaşımız, dostumuz var. Çok sevdiklerimle birlikte vakit geçiriyorum ama birçoğunu da iptal ediyorum yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bak abi, düşün, eleştiriyoruz falan da çok zor ya. Düşünsene, ülkenin cumhurbaşkanısın. Ya çok özür diliyorum. Böyle bir öksürük geldi de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi abi plan belli, program belli. Dolayısıyla da önüne böyle bir liste veriliyor. Sallıyorum, ayın 15'inde Japonya'da olman lazım. 16'sında bilmem nerede olman lazım. Abi hiç bu işler bana göre değil ya. Bir de cumhurbaşkanısın. Yani şimdi normal sıradan bir vatandaş olsan karşı tarafa yalan uydurabilirsin. Ne diyeceksin abi? Memlekette deprem oldu, gelemem desen yalan. Çünkü basın diye bir şey var artık yani. Ben zaten kalabalığı sevmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanı falan olsaydım, babacığım bizim Japonya ile hakikaten söylüyorum yani ilişkilerimiz sıfırdı. Niye? Cumhurbaşkanı oraya gitmiyor diye. Sebep kalabalık diye yani. Vallahi gitmezdim herhalde, bilmiyorum yani. Japonya, Çin nerede? TTT yani. Vay be. Benim de en ev hanımı özelliğim bu abi. Annemden kaptım diyor. Kendim el açma, mantı ve baklava yapabiliyorum. Ne güzelmişsiniz ya. Vallahi. Ben de turşu yapabiliyorum abi. Evet, onu ben de yapmıştım ya. Turşu değil de ben ne yaptım abi? Şey yaptım. Zeytin yaptım değil mi? Zeytin ağaçları vardı bahçemde. Kırdım. Çok da güzel oldu abi. Vallahi internetten bakarak yaptım. Bayıldılar bizimkiler. Günün konusu yavrum bariz belli, iki parti mi? Sevgili dinleyenler ayrılmayınız, çünkü daha iki parti bakmak durumundayız galiba, öyle mi? Evet abi, iki parti daha bakacağız.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv. Nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip.

0: 0522 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

bitiyor. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Buyurun. En ev hanımı özelliği de diyebiliriz. Ya da anneme çekmiş bu özelliğim diyebiliriz. Çünkü onları görüyoruz sürekli gözümüzün önünde. Evet abi, ben de annem gibi böyle yapıyorum dediğiniz ne olabilir? Bu da olabilir aslında. Günün konusu. Bak demiş ki, ben annemden sürekli öyle görüyordum. Şimdi ben de böyle bir şey yapıyorum. Evet, benim gözümde böyle bir manzara var. Eskiler bunu çok yapıyorlar dedi. Konu şu. Başım ağrıdığında tülbent sarıyorum başıma abi. Evet ya, anneler bunu yapıyor da hakikaten yapıyorlar diye, değil mi? Başı ağrıdıklarında böyle bir tülbent bağlıyorlar diye. Rambo gibi oluyorlar. Benim de anneme çekmiş özelliğim evde hiçbir zaman için etrafın dağınık olmasına ve kirli olan kıyafetlerin banyoya atılmadan bırakılmasına hiç hoşuma gitmez diyor. Evet, doğru söylüyor. Adem İzmirli, canım yerim, Adem'i mi yollamış? Bakan bakan bakan bakan bakan bakan. Benim en ev hanımı özelliğim abi, elektrik süpürgesiyle halıyı süpürürken süpürge hortumunun yerinden çıkıp televizyonu kırması. Bu arada erkeğim, çok fazla yürümeyin, anlamıyorum bu işlerden demiş. Mecbur kalınca yapıyorsun yavrum. Bekar olunca ya da işte üniversite yıllarında. Benim en ev hanımı özelliğim abi, acayip güzel yemek yaparım ve yemek yaparken çıkan bulaşıkları anında yıkarım. Evet doğru. Gece yatmadan önce evi toparlamak. Annemden bana huy kaldı. Ne olur ne olmaz. Maazallah diyor. Sabahın köründe bir şey gelir başımıza. Erkenden çıkmak zorunda kalırız ya da misafir gelir. Bu da benim annemden kalma özelliğim. Eyvallah. Patron iyi yayınlar. Eyvallah çiçeğim. Küçük ev aletlerine takıntım abi.

Bak diyor ki benim en ev hanımı özelliği. Annemden kaptım abi. Perdeleri yıkadıktan sonra bakıp bakıp ne kadar da pismiş demek. Ama insan içgüdüsel bunu veriyor değil mi? Bu tepkiyi veriyor yani. Buraya şey oluyor ya şimdi... Yıkanmışsa mesela hani ben tabii ki çok anlamam bu işlerden de neyse hani bu geliyor mesela temizlikçi abla işi bitirdiyse perdelere bakıyorum diyorum ne kadar pismiş eskiden ya. Kışlık domates daha yeni yaptık. Benim en ev hanımı özelliğim abi. Şimdi oturduk yaptık diyor. Tamam ne güzel işte ya. Allah rahmet eylesin. Benim de annem böyle yapardı abi. Odanın tozunu aldıktan sonra diyor çay içip tozunu aldığım yerlere bakmak. Ben bu işlerden çok fazla anlamazdım. Ta ki pandemi zamanında. Ya sormayın pandemide hepimiz ekmek yaptık abi. Hepimiz ekmek yaptık. Çatır çatır ekmek yapma makineleri satıldı. Dolayısıyla dışarıya da çıkamıyoruz abi. Pandemi vallahi ben hiç yapmadım açık ve net söyleyeyim. Hiç anlamam zaten. Ama baktım bazı arkadaşlarım yavrum ekmeği çoktan geçtiler şerbetli tatlılara geldiler. Yani. Bak diyor ki benim ev hanımı özelliğim bu galiba abi. Pandemi zamanında yoğurt mayalamıştım evde ekmek pişirmiştim ya. Evet. Ben de annemden gördüğüm için herhalde abi mutfak tezgahı sürekli temiz olmalı diyor. Tek bir bulaşık dahi olmamalı. Güzel. Bak demiş ki benim en ev hanımı özelliğim bu abi. Tüm büyük zincir marketlerin indirim ürünlerini biliyorum. Her gün market market geziyorum. O birazcık da artık hani ekonomiyle alakalı bir durumda olabilir çiçeğim bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah demiş ki mutfak tezgahını silerken istemsiz şekilde popom sürekli sallanıyor abi. Ya anneler bunu yapıyorlardı evet ya bir yolculuğa çıkacaksanız hemen böyle şey koyardı işte. İşte poğaça yaptım oğlum. İşte kek yaptım oğlum gibi değil mi? Şimdi fark ediyorum ki yıllar geçti ben de aynı şeyi yapıyorum abi. Çocuğum bir yere gidecek olursa hemen diyor poğaça yapıyorum. O tarz şeyler yapıyorum. Yolda aç kalmasın diye. Vay güzelmiş. Buyur bak. Dedim ki sevgili dinleyenler işte bekar yaşıyor olabilirsiniz ne bileyim evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz. Dolayısıyla hepimizin böyle bir içinde bir tık böyle bir ev hanımı özelliği var. Benim verdiğim örnekler vardı. Yavrum çok acıktığımda böyle hemen long diye yemek yapabilecek bir adam olmadığım için işte dolapta işte buzlukta ne bileyim abi işte soğutulmuş börek oluyor çörek oluyor. Bu ne saklıyorsun stok işte ev hanımı özelliği ya da işte bir yerde bardak gördüğün zaman geçerken şunu da bırakayım diyorsun. Şimdi buna istinaden günün konusu buydu gelen mesaja bak. Erkek dediğin çamaşır suyu kokmalı abi. Canım kardeşim benim ya. Sevgili dinleyenler ayrılmayınız. Son parti mi abi? Evet son parti. Böyle bir daha bir bakacağız. Ondan sonra gidişatı zaten biliyorsunuz.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

Buradayız burada. Son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Canım kardeşim en son okuduk. Dedik ki böyle bir mesajımız vardı. Erkek dediğin çamaşır suyu kokmadı. Bu ürünü annemizden geçen uylar diyebiliriz. Bak diyor ki dağınıklığa tahammülüm yok abi. Bir gazoz kapağı bile olsa anında çöpe gidecek. Dağınık mutfak içimi sıkıyor. Hemen toparlamak lazım. Evet. Buyurun. Oh koçum benim be. Bu saatte bana yollanacak mesaj mı bu? Kurban olduğum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bak mesajın güzelliğine bak. Barış'ım yollamış. Abi mangalın başına geçerim. Yandan etleri götürürüm. Yanında diyor beyaz su diyelim. Böyle bir keyif yaparım. Buyur gel davetlisin demiş oğlum. Zaten bir deli iş yapıyorum. Dört duvar arasında hakikaten söylüyorum. Bazen dile getiriyorum. Beni bu işe kimin iktirdiğini bir bilsem, bir hatırlasam şu anda gider kafasını kırarım. Bir de böyle zamanlarda böyle teklifler yolluyorsunuz bana. İyice kafayı yiyorum yani. Ama diyor bulaşıklara karışmam, bulaşık sende. Hiç sıkıntı yok yavrum. Toparlıyoruz artık. Bakayım. Rahmetli dedem hep çorapsız gezerdi. Eve gelince ayağının altına ufak bir kırıntı, başka bir şey gelsin, koca evi süpürtürtürdü. Evde dolaşırken çıplak ayağa bir şey yapışmayacak diyor. Şimdi ben de öyleyim. Ya ben de öyleyim. Şimdi ekmek kırıntısı falan geldiğinde ben de mutsuz oluyorum tabii de. Şeyde çok mutlu oluyorum ama. Bazen böyle yazın çıplak ayakla evin içinde geziyorsun. Bakıyorsun bir tane karpuz çekirdeği yapışmış. Çok mutlu oluyorum ben. Niye bilmiyorum. Vallahi.

0: Ya bu benim dediğim durum galiba. Diyor ki bak abi ben de atamıyorum kızlarıma, çağırıyorum Serra ya da Berra deyip cevap veriyorum. Alışıp tepki de vermiyorlar. Bu şey durumu benim anlattığım hikayeye istinaden söyledin herhalde. Çünkü Allah rahmet eylesin, annem odadan sesleniyordu abi. Arif diyor, efendim diye sesleniyorum. Baba gerisi gelmiyordu yani. Diyor herhalde tamam halletti işini. 2-3 dakika geçiyor. Ben yine odadayım. Arif diyor, diyorum efendim anne. Babacığım yine gerisi gelmiyor. Bir gün dayanamadım sordum. Dedim anne bu keyifli bir şey herhalde yani. Sadece bana efendim dedirtiyorsun, gerisi gelmiyor. Dedim bu senin hoşuna giden bir durum galiba, bilmiyorum yani. Evet abi bakayım. Çok güzel ütü yaparım jilet gibi. Tolgacım yollamış. Vallahi hiç de beceremem yemin ediyorum ya. Hiç de sevmem zaten ya. Bir de böyle bir şey var yani. Buyur. Annemden kalma alışkanlık galiba abi. Terapi niyetine gece saatlerinde ocağa ya da tezgaha çiftliyorum demiş. Hiç işim olmaz yavrum hiç. Abi bizim köy vardı. Dolayısıyla annem şalvarla işte salça kaynatırlardı. O kadar çok hoşuma gider ki yıllar geçti diyor. Ara sıra köye gittiğimde salça kaynatma zamanı ben de mutlaka oradan birisinin şalvarını alır giyerim. Ne güzel işte. Ne güzel yavrum. Bak benim de en ev hanımı özelliğim abi. Yoğurt mayalayabiliyorum. Onu az önce konuştuk. Pandemi döneminde çiçeğim herkes ekmek yapıyordu. Tatlı yapıyordu. Yoğurt mayalıyordu. Evet. Bak benim annem sebzeleri asla marketten almazdı abi. İlla ki pazara gidecekti. Bende de özellik oldu. Pazara giderim, taze taze alırım. Güzel. Müthiş pilav yaparım. Öyle dümdüz pirinç pilavı da değil. Bezelyesinden tut patlıcanlısına kadar, domateslisinden tut havuçlusuna kadar tel tel dökülür pilavın demiş. Sevgili dinleyenler, anladığım kadarıyla hepimiz acıktık. Vallahi. Pilav da şey de çok güzel geliyor bana ya. Bak evde alsan yapsan hakikaten o kadar keyifli gelmiyor, o kadar güzel gelmiyor da işte hayır olsun diye tavuklu pilav falan dağıtıyorlar ya işte cenazede ya da işte hayır olsun diye meydanda. Abi o kadar mı güzel gelir ya? Çok güzel geliyor bana ya. Ha? Evde yapsan o kadar güzel gelmiyor abi. Benim de en ev hanımı özelliğim o abi. Yenge hamile olunca camları ben silmeye başladım. Camları diyor düşmeden silebiliyorum. Biraz tamam kabul ediyorum popom açılıyor ama komşular da problem yapmaz herhalde demişler. Buyur. Benim de en ev hanımı özelliğim abi. Dırdır çok şükür demiş ya. Dırdırcı mısın canım kardeşim? Valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Gençlik mesaj yollayan herkese de gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malum artık yazıyor gelecek.
1: Yeni bölümler.

0: Çelikler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Kurban olduklarım, mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize elbette canı gönülden bir kez daha çok çok teşekkürler. Şimdi hayatın gerçekleri, memlekette olup bitenlere şöyle bir geri dönüş yapıyoruz. Bir F5 yapalım bakalım, yazıyor yazıyor haberlerinde neler var. En son dediğimiz gibi böyle bir haberimiz vardı. Kurban olduğum avcılarda işte temizlik malzemesi almış bir şirket 21 ton. Fakat depoda yer olmadığı için demişler ki ya burada boş bir arazi var, buraya bırakalım. 21 tonun aynı gece 14 tonu Indira Gandhi çalınmış abi. Sabah bir geliyorlar, 14 ton mal çalınmış. Diyorlar ki biz bu artık 14 ton çalındı, geri kalanını toparlayalım abi. Demeye kalmıyor, vatandaşlar da hurra dalıyorlar. Yani çok böyle rahat bir şekilde hırsızlık yapabiliyoruz. Şimdi çok enteresan bir hırsızlık haberi var. Canım kardeşim, o da şu. Ben böyle zamanlarda hep empati yapıyorum. Şimdi düşün, babacığım Giresun'da akrabalarım var. Ve sen de İstanbul'da oturuyorsun ve akrabaların sana diyor ki oğlum diyor sana diyor fındık yolluyorum ben diyor ya. Tamam diyorsun baba yolla. İşte ya, anne artık dayı amca kimse. Sana babacığım böyle bir koli geliyor. Kolinin içinde fındık var. Fakat sonra bir detay gözüne takılıyor. Çünkü Giresun'dan canım kardeşim fındık verildiğinde kolinin ağırlığı 18 kilo geliyor. Sana geldiğinde bakıyorsun diyorsun ki ya bu 18 kilo değil. Lan merak ediyorsun, bir tartıyorsun. Giresun'dan 18 kilo olarak yollanılan bu kargo yani fındık sana geldiğinde 13.50 geliyor. Diyorsun oğlum bu niye oradan 18 geldi de bana 13.50 geldi? Şöyle bir şey olmuş biliyor musunuz? Abiler artık her kimse içinde fındık olduğunu anlamışlar. Yavrum kutuyu köşeden açmak suretiyle bildiğim fındıkları yiye yiye Giresun'dan 18 kilo olarak verilen kargo İstanbul'daki alıcısına 13.50 kilo geldi. Sonrasında belli oldu ki kargonun canım kardeşim kolinin kutunun artık her neyse köşesini açmışlar. Hani göz hakkı diyeceğim de bu da çok abartı olmuş. 18 kilo nerede? Yavrum 13.50 kilo nerede? Yani şimdi abi kimin aklına gelir? Hakikaten söylüyorum ya. Ha? Buyurun, araba kullanırken ayağına dolandı, itfaiye seferber oldu. Hep birlikte Adıyaman'a gidiyoruz canım kardeşim. Çünkü benim en korktuğum şeylerden birisi, tahmin ediyorum ki birçok sürücü arkadaşın da araba kullanan vatandaşların da başına gelebilecek en kötü durumlardan birisi budur herhalde. Baba düşünsene, araba kullanıyorsun, lang diye ayağına bir yılanın sarıldığını görüyorsun. Ben herhalde zaten orada ölürüm yani. Vallahi ölürüm herhalde. Velhasıl Adıyaman'da otomobile giren ve seyir halinde sürücünün ayağına dolanan yılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı, doğaya salındı. Ben bir daha o arabaya binebilir miyim kolay kolay hiç hakikaten bilmiyorum ya. Çok korkuyorum ya, vallahi söylüyorum, acayip korkarım yani. Yavrum bak, timsahın bile yavrusu şirin, bununki değil abi. Bir sefer yemin ediyorum rüyamda gördüm, ayağımdan beni yılan ısırıyor. Abi bir kalktım ki kanter içinde. Oğlum nasıl etkilendiysem sabaha kadar yılanın ısırdığı yer acıdı ya. Dedim oğlum rüyada böyleydi, umarım gerçek hayatta hiç denk gelmem yani. Değil mi ya, yavrusu bile şirin geliyor mesela timsahın. Birçok işte hayvanın yavrusu güzeldir. Timsahın yavrusu vallahi güzel, billahi güzel. Bu değil abi. Bir de şey diyorlar ya işte, yılan için soğuk hayvan diyorlar. Doğru abi, çok korkarım. Aynı insan gibi. Köreklendiği zaman sokup zehrini akıtıveriyor. Belki de ben insana benzediği için korkuyorum, bilmiyorum. Böyle de bir sosyal mesaj vermiş olalım. Çiçeğim ne oluyor ne bitiyor? Buyurun hep birlikte Adana'ya gidelim. Adana'ya gidek mi gidek? Adana Kozan ilçesinde bir imam, canım kardeşim 6 yıldır görev yaptığı camide yaklaşık 30 hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine artık demiş ki ya bu hırsız mıdır, hırsızlar mıdır, hep aynı adam mı geliyor demiş, ben bunlara bir not yazayım. Çareyi not yazmakta buldu. Demiş ki ben bu camiye göreve başladığım günden beri bugüne kadar demiş namaz kıldırırken kullandığım yaka mikrofonumu çaldın, cami içi hoparlörleri çaldın, resmi kıyafetimin bir parçası olan sarığımı çaldın, cemaatin ayakkabısını çaldın, caminin lavabolarında canım kardeşim unutulan saat benzeri eşyaları da çalmış. Ve diyor ki ben diyor buna artık böyle bir not yazayım. Not da şu: bak hırsız kardeş, kafir misin?
Müslüman mısın? Anlayamadım. Artık bu camiden elini çek. Gerçekten kumbaradaki 3-5 kuruşa muhtaç isen gel diyor bana. Sana iş vereyim. Karnını helal yoldan doyur. Yeter artık diyor ya, Allah'tan kork. Ne güzel ya. Da hırsıza da hırsız kardeş demek. Tabii canım. Hırsız kardeş, gelirken iki ekmek de alır mısın? Ya bu Güney Kore'ye, Kuzey Kore'ye hakikaten söylüyorum. Bunlar da ayrı bir kafayı yediler. Şimdi sadece bizim memlekette olup bitenlere değil, gezegende olup bitenlere bakıyoruz. Şimdi geride bıraktığımız günlerde okuduk. Kuzey Kore, canım kardeşim, bu Güney Kore'ye 350 balonluk, biliyorsunuz ki, dışkı yollamıştı. Valla balonlarla memleketin çöplüğünü, pisliğini Güney Kore'ye yolluyor. Şimdi bugün baktım, bugün yine aynı şey var. Daha önce 310 balonla dışkı yollamıştı. Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp yüklü 200 balon daha atmış abi. Güney Kore'deki birçok hani noktada insanların da bu çöpler insanların üstüne düşmüş. Bu hakikaten, bu şimdi böyle bir rivayet var. Derler ki bir balonla bir şey gönderme işi Güney Kore ile Kuzey Kore arasında başlamış. Aslında balonla pirinç göndermeye başlamışlar bunlar. Fakat karşı taraf böyle pislik dışkı yollayınca bunlar da bir tane notla tekrar pirinç yollamışlar. Demişler hanım, bu pirinç sizin olsun. Çünkü belli ki herkes kendi yediğini birbirine gönderiyor. Ne oluyor, orada bitiyor. Yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları canım kardeşim. Bu nedir ya, hakikaten söylüyorum. Bir tane böyle bir adamın fotoğrafı var. Sözüm ona, Hindistan'da bir mağarada bulunan 188 yaşında olduğu iddia edilen bir adam var. Gördünüz mü abi? Ha? Oğlum Azrail dedeyi unutmuş resmen. Vallahi 188 yaşındaymış. Dedim oğlum, adamın şimdi son haline bak, yıllarca mağarada yaşamış, mağarada yaşamış olan bu adamı buluyorlar. Yaşının 188 olduğunu söylüyorlar. Dedim oğlum, adamın görüntüye bakıyorsun, yürüyüşe bakıyorsun, diyorsun bu adam ölmüş. Ancak daha beyne haber ulaşmamış yani. Önce bir videoyu izlemedim ben. Dedim hadi lan oradan, 188 yaşında adam mı olur? Adama baktım. Dedim oğlum bu 200 bile vardır yani. Bakmayın böyle söylediğime, yine de benden dinç duruyor abi. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, valla artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Çünküsü bir F5 yapacağız. Bu sefer de bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence.

0: Ben Showtime.
1: Bazen gülmek her şeyi usulca örten bir perde gibidir. O perdenin arkasında hiçbir zaman neler olduğunu göremez insanlar. Sen perdenin önünde gülüşünün arkasına sakladıklarını içine atarak yaşamının başka bir yolunu bulursun.
2: Bazen öyle bir gülmelerin olur ki en büyük acılarını bile düşmanlarına karşı gizler.
0: Arif Güven.
3: Bazen gülmek bile net bir cevap olabiliyor ama sadece anlayana. Basit bir tebessümle bütün duygularını ifade edebilirsin. Mutluluğunu, hüznünü, hatta öfkeni bile.
4: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: buraya.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. Amaç belliydi, niyet belliydi, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki sonuna kadar affola. Canım kardeşim benim, valla cillop gibi Mercedes fotoğrafı yollamış. Dedim hayırdır? Demeye kalmadı yazdı. Abi arabayı temizleyeceğim, yarım saattir başlayamadım diyor. Artık gitsem mi? Gidiyorum artık, tamam. Eşlerim çok çok teşekkürler. Hoşça kalın. Geçem. Buyur, son dakikada olsa sesini duydum. Selamlar abim. 71 Cüneyt canım kardeşim benim. Hoş geldin, kurban olduğum. Allah babacığım, hakikaten bu da yapılmaz ki ya. Ateş yakılmış. Ekmek arası bir şeyler yapılmış. Şimdi söylemeyeyim, canınız çekecek de. Anlık abi, gel bekliyorum. Ne demek? Velhasıl sevgili dinleyenler, artık biz yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Valla iyi ki oradaydınız. İyi ki bugün de bizimle birlikteydiniz. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Beni dinlemeyi bırakırsanız gerçekten çok üzülürüm ha. Şaka be şaka. Patronların maaşımı vermezse çok üzülürüm yani. Tabii canım, gelse dese ki bu ay maaş yok, çok üzülürüm. Ağlarım, içerim, gece mesaj atarım. Uykudan uyandırırım, sapıklık yaparım yani. Yapacak bir şey yok yavrum, hakikaten şöyle diyorum. Halimiz belli, sürekli zamlardan bahsediyoruz, ondan bundan bahsediyoruz. Hepimiz biliyorsunuz ki evimize ekmek götürme derdindeyiz. İşte bazıları da benim gibi, işte havyar olur, istakoz olur. Yine cıvıdın oğlum Arif Güven. Vallahi son derece haklısınız ya. Kafa gidiyor benim abi, nasıl gitmesin ya. Yani şu programda verdiğim haberleri pür dikkat dinlediyseniz, bir insanın kafasının normal kalması mümkün mü ya? Bak bir habere bakıyorum mesela. Haberde diyor ki dünyadan 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı çekildi diyor. Diyorsun ilginç, teknolojiye bak. Dünyadan 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı çekildi, haberini okuyorsun. Öbür taraftan bakıyorum habere. Lan Gaziantep Üniversitesi'nde soyunma odalarının adını giyinme odaları olarak değiştirmişler mesela. Önceki haber 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafı, bu soyunma odası demeyelim, giyinme odası diyelim. Dedim ne güzel, medeniyetler savaşı karşılıklı hamlelerle belli ki kızışıyor. Onlar 26 bin ışık yılı ötede kara deliğin fotoğrafını çekiyor. Biz de Gaziantep Üniversitesi'nde en büyük derdimiz bu. Soyunma odası demeyelim, giyinme odası diyoruz. Taraflar tüm kozlarını oynuyor yani. Şimdi benim bu haberleri okuduktan sonra normal kalabilmem normal mi abi? Değil, kayış boşa dönüyor vallahi billahi. Sevgili dinleyenler, velhasıl artık bitirmemiz icap ediyor. Benim için güzeldi, keyifliydi. İnşallah sizin için de aynı şey söz konusudur. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız, babacığım her zaman sizi burada misafir etmek isteriz. Ya da artık program bitiyor, beni unutabilirsiniz. Çünkü nasıl olsa zamanı ve yeri gelince ben kendimi size hatırlatırım.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 46 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

hiç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı ile yaptık. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Gülşen karşılıyor bizi. İtaat Yok isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Romansız Şarkılar ismini verdiği albümü içerisinde yer alan özel şarkılardan biriydi. Kenan Doğulu'nun yorumuyla dinlediğimiz bu özel melodi Doktor, radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa Sıla ile devam ediyoruz şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz bir diğer şarkı Ayran. Daha...

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

bestecilerinden biri diyebiliriz onun için. Oğuzhan Koç'tan bahsediyorum. Aşkın Mevsimi isimli şarkısıyla sanatçı bugüne renk katan isimlerden biriydi. Hemen sonrasında bir düetle devam edeceğiz. Mabel Matiz ve Mert Demir karşılıyor şimdi ise bizi. Antidepresan.

Pop müziğin sevilen seslerinden biri Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katan melodilerden biriydi. Ritmimizi bozmadan bir düetle devam edelim şimdi. Sande Yener ve Madrigal'e kulak veriyoruz. Ego isimli şarkıları radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

İsteyenlerden biri Buray'dan dinledik. Olmuşum Leyla isimli şarkısıyla beraber bugünü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında ise Edis'e kulak veriyoruz. O da biraz daha hareketlendiriyor şimdi günümüzü. Azar azar radyo...

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bu çalışmasıyla gerçekten mükemmel bir çıkış yakaladı. Elif Buse Doğan'dan bahsediyorum. Yangın Yeri isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen sonrasında ise Ankara Ekos burada Beni Al isimli çalışmalarıyla.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Aleyna Tilki ve Dedublüman birlikteliğinden dinledik. Bir cover şarkı Sana Güvenmiyorum'la günümüzü renklendirdiklerini söyleyebiliriz. Uzun yıllar sonra farklı bir tarzda yeniden gündeme getirdiler bu çalışmayı. Oldukça da sevildi müzikseverler tarafından. Umarım bir kez daha dinlemekte hoşunuza gitmiştir. Ardındansa Güneş burada Ekşim Trak isimli çalışmasını seslendiriyor.

Mela Bedel'den dinledik İki Taz Çorba isimli bir Mustafa Sandal şarkısıyla günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. En sevdiğiniz melodileri radyonuzda yanı başınıza ulaştırmayı sürdürüyorum ve şimdi ise Derya Uluğ'la devam edelim müzik yolculuğumuza. Hareketli Hit şarkısı Şımarık radyonuzda sizlerle.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hakan Peker'le birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından biri Karam'la bize nostaljik anlar yaşattı sanatçı. Umarım keyif almışsınızdır bu özel melodiyi dinlemekten. Hemen sonrasında Megastar Tarkan karşılıyor bizi. Dönmüyor Giden isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

Yakın süreçte birçok hit şarkı paylaşsa da biraz daha geçmişe götürmek istedim sizi. Gerçekten çıktığı döneme damgasını vuran şarkılarından biriydi Zeynep Bastık'ın Ara isimli çalışma. Radyonuzda sizlerle buluştu, umarım keyif vermiştir. Sonrasında ise Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz şimdi. Aşk Lazım isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç, Cımbız isimli şarkısıyla beraber günün ritmini oldukça yukarı taşıdı diyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli burada, Duramıyorum isimli şarkılarıyla.

Hande Ünsal ve Umur Doma birlikteliğinden dinledik. Gel isimli düetleri radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Sibel Can ve AP ortaklığından Kıyamam isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: ardından.
1: Yepyeni hafta, güzel bir pazartesi başladı bile. Biz de pazartesiyi daha çekilebilir hale, daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yanı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılar, günün güzel haberleri yine bu pazartesi renk katacak. Siz de radyonuzun sesini açıp bize eşlik ederseniz bugünün hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Sana kıyamam.
1: Gülşen cephesinde de yeni şarkı haberleri var, duymayanlar varsa. Söz ve müziğinde Gülşen imzası olan, düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıkıyor. Gülşen yine karşımıza yüksek temposuyla, özgürlükçü sözleriyle ve yazı ayak uyduracak ritmiyle yepyeni Gülşen şarkısı İtaat Yok paylaşıldı. Haberiniz olsun. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon, Batı ve Doğu sentezinde uluslararası bir sound sunuyor bize.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Yaz gelmeden yazı müjdeleyen Dağlıyorum Olaysız'la Mabel Matiz konuğumuzdu. Yine bu yaz bizi hit şarkıya doyuran müzik dünyasının en çalışkan ismi Mabel Matiz. Yazın yepyeni şarkısıyla tekrar karşımızda. Yarın itibariyle olacak, haberiniz olsun. Yeni şarkının çıkış tarihini 11 Ağustos olarak duyurmuş. Dağlıyorum Olaysız'la kalbimizi çaldı bu sene. Sonra Umrum Dışı'yla bu yaz yine bizi coşturmayı başardı. Şimdi de Halleylim şarkısı 11 Ağustos itibariyle paylaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Mabel Matiz yepyeni şarkısıyla yine yazın en sevilenler arasına girmeye aday gibi gözüküyor. En sevdiğimiz Mabel Matiz şarkılarında hayatın ritminde dinliyoruz. Dağlıyorum Olaysız'la geride kalırken Mabel Matiz, Gökhan Özen'le devam edeceğiz. İyi müziğe, güzel bir hafta. Yeni bir pazartesi, yepyeni müzik haberleri ve çok daha fazlası hayatın ritmiyle devam ediyoruz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi hava çok sıcak diye şikayet ediyoruz çoğunlukla. Normal Ağustos ayındayız. Temmuz Ağustos sıcak olacak tabii ki, biz yaz gelsin diye bekleyen insanlarız. Yazın tadını çıkartacağız ama arada da şikayet ediyoruz. İnsanoğlu ne de olsa tabiri caizse nankör. Ne varsa elinde olmayanı istiyor. Peki sıcaklardan şikayet ediyorsanız, gece uyuyamıyorum diyorsanız en önemlisi, birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Hepimizin bildiği şeyler aslında ama böyle bir başkası söyleyince sanki yapma gereksinimi duyacağız. Bu yüzden bir kez daha hatırlatacağım. Bol bol su için. Buz banyosundan kaçının, çünkü vücudunuzu ne kadar soğuk suyla ıslatırsanız, ne kadar soğuk duş alırsanız, vücut dengeleyebilmek için sıcaklığı daha fazla ısıtacak kendini. Dolayısıyla terleyeceksiniz. Vücut sıcaklığında olsun duşunuz. Havalandırma önemli. Biraz daha aşağılarda olmak önemli. Mesela yer yatakları eskiden bence daha kaliteli uyku uyumamızı sağlıyordu. Eğer uyuyamıyorsanız bir yer yatağında deneyebilirsiniz uyumayı. Yere daha yakın olduğunuzda, alçakta olduğunuzda sıcak havanın yüksekte olduğunu fark edeceksiniz. Bol ve hafif giyinmenin, egzersizi daha erken yapmanın da önemli olduğunu hatırlatayım. Zira uyumak, uyanmak için en önemli koşul. Uykunuzu aldıysanız geç kalmayın, güne başlayın.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Son dönemde zayıflama iğneleri çok popüler olmaya başladı. Yani bilmiyorum, düşünür müyüm? Açıkçası hepimiz aynı kapıya çıkıyoruz. Az yersen yediklerinden kısar, kalori açığı oluşturur. Biraz da spor yaparsan kilo verirsin. Ama işte o duygusal açlığı bastırmak lazım. Mesela bendeki o tatlı isteğini nasıl geçireceğim? Bunların da yöntemleri var. Fakat bence o yöntem zayıflama iğneleri ya da zayıflama ilaçları değil kesinlikle. Yemeği azaltacaksınız. Biraz iradenize sahip çıkacaksınız. Biraz da kalori açığı oluşturduktan sonra hareket edeceksiniz. Anlatınca bu kadar kolay yapması ama uygulamaya gelince pek uygulayamıyoruz. Fakat size bir haber söyleyeceğim. Özellikle ilaçlarla verdiğiniz kiloları beynimiz geri almaya programlıyor kendini. Yani kilo verdim diye sevinebilirsiniz. Hevesinizi kırmak istemiyorum eğer ilaçla kilo verdiyseniz. Fakat yapılan yeni araştırmalar bu popüler zayıflama ilaçlarını bıraktıktan sonra kiloların hızla geri alındığını ortaya çıkartmış. Aynı kapıya çıkıyoruz hepimiz. Az yiyeceğiz, hareket edeceğiz. Hanımlar, beyler, bu kadar kolay aslında.
1: Radyo Ses.

sabah güneşi. Yani bana sorarsanız eğer güneşin en güzel hali ya gün batarken ya da gün doğarken karşımıza çıkıyor. Öğle saatlerinde tepedeyken güneş evet bizim için çok faydalı ama günü doğarken izlemek ya da güneşi batarken izlemek ayrı bir keyif veriyor. Tabii sadece keyif vermiyor. Uzmanlar uyku sağlığının en önemli bileşenlerinden birinin sabah güneşi olduğunu söylüyorlar. Sabahları dinç uyanmanın en etkili yollarından biri sabah güneşine maruz kalmak. Uyku uzmanlarına göre uyandıktan hemen sonra alınan doğal sabah ışığı vücudun biyolojik saatini baştan yazıyor, uyku sağlığını da iyileştiriyor. Hadi deneyelim. Bu yaz günlerinde, bu güzel yaz günlerinde gün erkenden aydınlanırken güneşin ilk ışıklarıyla güne başlamayı deneyelim. Böylece gece daha erken uykunuz gelecek. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

İnsanoğlunun dünyaya verdiği en büyük zararlardan bir tanesi plastik bana sorarsanız. Kullanım kolaylığı sunduğunu söyleseler de maalesef plastikler dünyayı en çok kirleten etkenler arasında. Fakat Cambridge'de geliştirilen bir panelle boş pet şişeyi artık yakıta çeviriyorlarmış. Üstelik bu sistem tek bir şeye ihtiyaç duyuyor, o da bedava tabii ki. Güneş ışığı, elektrik tesisatı, herhangi bir pahalı tesis ya da fabrika ısısı gerektirmeden Cambridge Üniversitesi'nde geliştirilen bu panel güneş ışığıyla şişeleri, plastikleri parçalıyor, geriye temiz bir yakıt kalıyor. Dolayısıyla artık bundan böyle insanoğlunun kendi eliyle kirlettiği dünyada çöp olarak kalmayacak. Plastik şişeler bir yakıt olarak kullanılmaya devam edecek. Radyo Ses. Radyo.

0: Sosyal medyada parmaklarımız o kadar hızlı kaydırıyor ki o içerikleri. Ama düşünüyor musunuz hiç o içerikler hazırlanırken saatler, günler, belki de haftalar harcanıyor. Günümüz koşullarında artık pek çok gencin ulaşmak istediği yer dijital dünyadaki içeriğin sahibi olmak. Çünkü o kadar hızlı tüketiliyor ki o içerikler, yeni içerikler üretip para kazanmak ve geniş kitlelere ulaşmak istiyorlar. Günümüz koşullarında gençler dijital platformlarda içerik üreticiliği mesleğini edinmek istiyorlar. Video, yazı, ses, görsel, yani ne aklınıza gelirse hedef kitleye ulaşması için o kadar çok şeye sahip oluyorsunuz ki. Fakat yaratıcı neslin, yaratıcı beyinlerin bu konuda gerçekten çok başarılı olduğunu görüyorum. Görüyorum, izliyorum, hoşuma gidiyor. Gerçekten yaratıcı insanlar burada bence karşılığını buluyorlar. Günümüz mesleklerinden biri de içerik üreticiliği olmuş. Duyduk duymadık demeyin ki, çoktan duydunuz, çoktan karar verdiniz. Belki de başladınız, yol aldınız bile. Biz izlemeye, keşfetmeye devam edeceğiz tabii ki.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: şüphesiz ki insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için doğaya ihtiyacı var. Fakat doğanın insana ihtiyacı var mı? Yok. İşte bu yüzden doğaya fazlasıyla zarar veriyor insanoğlu, kıymetini bilmiyor. Yeni bir araştırma doğadaki seslerin iyileştirici gücünü ortaya çıkartmış. Yağmur sesi, kuş sesi, ağaçların hışırtısı, yani doğadaki sesler stresi azaltıp zihinsel dinginlik sağlayarak modern hayatın hızına karşı doğal bir terapi de sunuyor. Modern hayatın hızını ortaya çıkartan da insanoğlu, modern hayatı ortaya çıkartan da insanoğlu. Dolayısıyla doğaya gerçekten ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız ki ihtiyacımız olan şeylere hiç değilse daha iyi davranalım diye.
1: Radyo Ses.

0: şimdi yeni bir hafta başladı. Bugün günlerden pazartesi. Büyük bir ihtimalle işten eve gittikten sonra bir yoğun stres duyacaksınız, hissedeceksiniz ama o stresi azaltmak da önemli. Çünkü stres altındaki vücut hastalıklara daha hızlı yakalanıyor, bağışıklığı düşüyor. Peki stresten uzaklaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? Günde bir 5-10 dakikanızı ayırsanız yeter, çok kolay aslında. Nefes egzersizlerinden bahsedeceğim, biliyorum biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istiyorum. Yavaş ve kontrollü nefes teknikleri parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Dolayısıyla kalp atış hızını ve stres düzeyini dengeliyor. Günde sadece 5 dakika ya da bilemediniz en fazla 10 dakikalık bu nefes egzersizleriyle zihinsel bir gevşeme yaşayacaksınız. Stresi kendinizden uzaklaştıracaksınız. Şöyle güzel bir fincan bitki çayı yudumlayabilirsiniz. Hafif tempoda bir yürüyüşte yapabilirsiniz. İş sonrasında stresten uzaklaşmak istiyorsanız bu önemli detaylar mutlaka hayatınızda olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Şimdi malum okullar tatil, yaz dönemindeyiz. Tabii ki çocuklar gayet mutlu ve rahat. Özellikle uyku konusunda kimse onları sıkmıyor büyük ihtimalle. Geç yatıp geç kalkıyorlar. Ama işte uyku düzeninin yaz tatilinde ve dahi diğer günlerde de bozulmaması gerekiyor. Yani yaz tatilinin ya da tatilin gece sabahlara kadar oturmak anlamına gelmediğini herhalde öğrenecekler. Fakat yapılan araştırmalar özellikle ergenlerin yeterince uyumadığını ortaya çıkartmış. Yeni araştırma ergenlerin okul başarısının sosyal hayattaki uyku kalitesiyle eşdeğer olduğunu, dolayısıyla uyku, beslenme, egzersiz, ekran süresi gibi faktörlerin okul başarısındaki durumu fazlasıyla etkilediğini ortaya çıkartmışlar. Yani yaz tatilinde de siz uykunuzu almaya bakın, tatil deyip uykunuzdan olmayın sevgili gençler. Bu haber de size gelsin.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hep seni konuşurum.
1: Yeni haftaya başlarken pazartesi gününde günün en güzel saatlerini hayatın ritmiyle paylaştık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor ama haftaya yeni başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Yarın da yine aynı saatlerde. Yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Her

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Sınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları

Sana bir şarkı daha yapacağım.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz, doğru.